kişilik hayatının yanımı ilgiz noktasıya yamışıp çıkış üçün elbette emeli hareket kılış gerek. Ama muhimi özünün yönülüşü ve nişanını tepebiliş gerek. Navada nişanınız nainik bolsa, tihimi ilgizcay fakat hamxiyallı bop kalıdı. Körgülü mü, tutkulu mu bulmaydı. Eğer biz turmuşumuzu özgertimizde etkemiz, avval bir nişan bekitişimiz gerek. Fakat nişan bekitken dila, kişilik hayat sapırımız yönülüşge ilgi boludu, ilgirleyelaydı. Ahırkı noktağı yeterliydi, kanaat hasıl kılalaydı. Özümüz üçün bolsa mu arzu gayet ilerli, bir nişan bekitayli. Kişilik hayat arzu gayet bulğallığı üçün oluqdur.

Стив Джобс 1955 yılı 2 ayının 24 günü Amerika'nın San Francisco'da doğulgan. O küçük vaxtıda kepsiz, akıllıq, həm cimturalmaslıq kesli bardak bir yerde cimturalmaydı. 1961 yılı Стив Джобс'ın dadısının xizmət ihtiyacı bilen, ulanın ailesi, tağ mənzirisi güzel Silsi cilğısıdaki bazarğa köçüp geliyordu. Şunundan itibaren Стив Джобс dünyadaki en yeni pen texnika ve ilgar başqoruş bilimleri muhitinde yaşaydı. Şunun bilen, o mu Silsi cilğısıdaki kişilerdek yenilik yaratıdığan, rekabetlişki cüret kılıdığan ve xatarga tevekkül kılıdığan cesaretini yitildirdi. Bir günü koşnisi Larry üyüge bir konu mikrofonunu götürüp kaytıp geliyordu. O mikrofonuğa bataryanı silip kanayını ulusalı avaz çıkarttı. Bu iş Jobs'ni özüge en tayin mepton kılıp aladı. O toxtumay Larry'den galeti suallarını soraydı. Larry bunun da bizar bulup mikrofonunu onunla soğuk kılıp, özün berip tepsili tatkı kılıp aldıydı. Şunundan keyin Jobs her günü keşte öyde oturup elektronu münasifatlik bilimlerini öğünüşge başlaydı. Larry bu şakiçikinin akıllı hem tırışcan işgallikini körüp, onunla Huypu şirketinin bayquğuçlar klubuğu qadınışış təklifini berdi. Jobs bu yerde tuncaq etim kompüterini körüdü. Jobs kompüterini körüpla onunla kızıqıp kalıdı. Şu günü keşte klub köpçülükke yenici üstel kompüterini körgazımı kılıp körüstüdü. Hem de klub azalırıqa şiltip yakışını eydüdü. Jobs kompüterini karab, ''Menin mi muşundak bir kompüterim boğan bolsa ne kadar yakışı boladı?'' deyhə, dap oylaydı. Bir qetimlik sauqtaşlar yığılışıda Jobs özüdün 5 yaş çoğun Voznik bilen tonuşup kalıdı. Voznik, mektep elektron kürcüğünün başqurğuçısı, talantlıq elektron layılı göçüsü idi. Jobs onun bilen bir körüşüpla kadinas dostladın bop kalıdı. Jobs, Voznik'nin tonuşturuşu bilen mektepinin elektron kürcüğü kırıdı. Şunundun başlap, o elektron mestanısıga ayılınıp kalıdı. Toluq otur mektepinin işkinciliği da o dərisinin sırqı vaqtlardan paydalanıp, xarda ektap atladığan bir kompüter mağazınlığı berip işlaydı. Voznik, xizmetin sırtkı vaqtlarda kün boyu baş çökürüp, yeni tiptiki kompüterini layıla etdi. Jobs bolsa, qanda qılıp kompüter arqılıq pul tepiş üstüde tixi mü köp oyılınatdi. Ulanın bir ortak arzusu ba idi. O bolsa mu, özünün kompüteri buluş. Dəl muşu küşlük arzu, ulanı öz yaxşı, bazı ərzan kompüterini bazarıq siliş imkaniyetige ege qılıdı. Bu kompüter, mündaq jetkanda, fakat yağa sandıqı kaçılanğan bir parça Tokyo'lu tahtısı. 8 kelik sağlıq uçısı ba, yuqır inahlıqtaki şekillerini körsüp berelaydıgan kompüter idi. Gerçi adı bosu mu, ama kişini jalıp kıladdi. Klub azaları bəs-bəsdə bu kompüterini setip aladı. 1976 yılı 4 ayının 1 günü Adam Aldaş Bayramı'da Jobs, Voznik qatarlıq kişiler birleşip bir kompüter şirketini qurudu. Jobs'ın aynı yılları almalıq bağda işlegenliğini hatırlaş üçün şirketke alma adab isim koyudu. Belgisi bir işlem çıxılıp alğan alma bulup, ula işlep çıxarğan tuncu kompüterga alma bir adab nam koyudu. Küşlük tevekkül kılış casareti bir kompüter katta erbabını, dünyadaki dereceden taşqırı bayını vücudu geldirdi.

Buzup taşlağandala andın hayatlıq pürüstü boludu. Bu dəl Simaguan təpəkkürünün cəvheridir. Pəqət, konu qatmal idiyinizin asartıdın qutulğandala andın yenici pikir yolu eçilidir.

20-nji asyrynyň 90-njy ýyllarynda Nyu-York şäheri ýygyr derejede suw ýetişmezlik meselesine duş gelýärdi. Kişiler suw işletişini oýlasalar, köňli gaş bolardy. Nopusyň üzlüksiz köpeýişi we qurgaqçylyk ýyllarynyň uda dawamlaşygy ägişip, bu şäher her güni ölçämden 340 000 kubmetr suwny köp işletişge ihtiýajlyk bolýardy. Eger adatdaki pikir kılış yolu boyunca boğanda, şehir memuriyeti əməldarları 1 milyard Amerika doları sərib kılıp, Hudson deryası ətrafıqa yeniden bir su punkti yasılıb olatdı. Ama bəzilə növətdiki su boğan ehtiyacını azaytışdın ibarət əpçil amalını oylab çıqqan idi. Şuna kılıp, texımı tövən tənarıqlıq bir pikir oturuqa koyuludu. Bunun üçün Nyu-York şəhərlik Muhit Asraş İdarisi 1994-cü ili bir türlük növətdiki tərətqaçısının oranına su ticaydıqan tərətqaçısını almaşdırışdan ibarət etibar beri siyasetini yolu qoyğan bulub, bu türgə 2,195 milyard dollar acırdış. Su ticaydıqan tərətqaçısını bütün şəhərdiki növətdiki 3-dün bir qısım tərətqaçısının oranına almaşdırış pilallanğan edi. Çünki növətdə işletilib atqan tərətqaçısı hər qetim işletilgəndə 20 litr su kitətdi. Ama kiyinkisi bolsa faqat 6 litrli su ketatdi. Şu çağdaki her qaysi dairle mezgur planını yolu koyuş arqılıq köp kısım suni tejash maqsadiga yetişini ümit kılışkan edi. Bu planga New York şehir ahalıları naayta aktifçallıq bile avaz koşup tüşüm tüştün katnaşıdı. Plan başlanıp 3-cü günüge kelgende şu vaqtki dairle qobul kılgan iltimas 20 mingdan eşip ketidi. 1997-nji ýyly plan tamamlanyp bolgan wagtda su tejash tipideki tärätqaçysy 110 mingden artyk binadaky 1 million 330 mingden artyk tärätqaçysynyň ornuny alydy. Netijede her ýyly her korpus binadan 29% su tejilip gelinýär. Şu wagtdaky daýyrlanyň hesaplaşygy asaslanganda bütün şäherdäki su tejash tipideki hajatxanadan her güni 270 000 kubletrden 340 000 kubletr atrapida su tejap kalgan bolup, bu amal haqiqatan önümünü görsetken edi. Gerçi Nyu-York şäherining nopusy yıldan yılga aşkan bolsa-mu, ama Nyu-York şäherining her günlük kişi beşiga otturcu su işiltiş miqdary 1991-nji ýyldaky 734 litrden 1999-njy ýylga gelgende 639 litrge düşgen bolup, su tejash hizmeti en ahiri önümünü görsetken edi.

Simon Bower, biz ayollar tug'iş uchun emas, balki ayol bo'lish uchun yaralgan deydi. Tug'ilgandan boshlab ayol ataldik, biroq bu qandoq ayol bo'lishni biladiganligimizdan derak bermaydi. Shu hayotimizning oxirgacha ayollarda bo'lishga tegishlik iqtidorini yetildirmasak bo'lmaydi. Ayollarda shuncha ko'p ortiqchilik bo'lsa-mu, oz bir qismlar bu ortiqchilikni joriy qildirib, dangliq shaxslarga aylinyapti. Shuncha qaltiz tug'ma talantimizni ishqa solmasak, afsuslanarlik ish bo'lmaydi. Şuan özümüzünü inçkilik bilen tüzəşdürüb, ən gəvdilik artıqçılıqımızını cariye qıldırıb, kəlgüsədə özümüz yaxdırdığan qiyabıtımızını barlıq kəldürüşümüz gerək.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Aunin Alaydı Memuri rayonunun baş memuri He Yicheng'nin 2020 yıllık hizmetinin bergen dokulatını alıqanı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini ilish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. 2020 yil siz va yangi bir navbatlik Olayda ma'muriy rayon hukumatı vazifa ado qilgan tunji yil. Tuyuqsiz yuz bergan yangi tashiman o'pki yallug'i yuqumi oldida sizlar tez inkas qaytirib, kuchli tadbir qo'llanib bir qadar qisqa vaqt ichida yuqumni tizginladinglar. Bugungi qadar uda 300 necha kun yangidan aniq diagnoz qo'yilgan yerlik bemor ko'rilmay, Omin shahar aholisi va aloqador taraflarning yuksak olqishiga erishdinglar. Yuqumning oldini olish tizginlash bilan birga sizlar kuchli tadbir qo'llanib, iqtisodni asliga keltirib, ommani qiyinchilikdan qutuldirib, ijobiy unum hosil qilib Omin jamiyatining inoqligini ilgari surdinglar. Markaz siz va Olayda ma'muriy rayon hukumatining xizmatini to'liq muayyanlashtirdi. Markaz Ominlik qarindoshlarining baxt-saodatiga, Ominning taraqqiyotiga boshdan oxiri ko'ngil bo'lib keldi. Biz Ominning yuqumning oldini olish tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning bir tutash planlanishini davomlik butun kuchimiz bilan qo'llaymiz. Ominning davlat xavfsizligini qo'llashga doir qonun tuzum va ijro qilish mexanizmini mukammallashtirishini qo'llaymiz. Ominning iqtisodning muvofiq ko'p manbalik taraqqiyotini tezlatishini qo'llaymiz. Ominning davlatimizning taraqqiyot umumiyatiga texnik yaxshi singishini qo'llaymiz. Bir davlatda ikki tizim bo'lishning ominchi alohidligi ega muvaffaqiyatlik amaliyotini uzluksiz olg'a siljitamiz. Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılın 12. ayının 22. günü Beijing'a xizmətidən dokulat verişki gəlgən Aumin Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Xayi Çın bilən körüşkəndə qılğan sözünün mühim noxtısını anlatımız.

İnsaniyetnin medenilik tarihi öz növeti diyene kisel ve apetki karşı küreş kılıç tarihidir. Virusnun dövlet çigrası bolmaydı. Yukumluk kisel irk ayırmaydı. Dehşet bilen yupurulup gelgen yeni tasman öpki yalugu yukumu aldı da halkıra cemiyet korkup kalmadı. Her kaysi dövlet halkı baturanı ilgirlep, öz ara hemden bulup, japa müşakkatı belli bulup, İnsaniyet cemiyetindeki çeksiz mihir muhabbetini namayan kılıp, yukumu karşı küreşinin kudretli küçünü mücessemledi. Jongo, meslisiz japalık tırışçalık körüstüp, gayet zor bedel töleş arkılık, yukum vaziyetini küçep özgertip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkını kovdudu. Jongo taraf baştın ahır, aşkara, oçuk, mesuliyetçen buluş pozisyası bilen, Dünya Seyyye Teşkilatı ve alakadar devletlerge yukum uçurlarını vaktıda malum kılıp, virus gin tertipi katarlı uçurlarını derhal ilan kıldı. Her kaysi terepler bilen aldını iliş tizgilleş ve kutkuzuş davalaş tecrübelerini kılça ayanmay ortaklaştı. İhtiyaclık devletlerge kurbunun yetişçe zor medet ve yardım bedi. Hazır yukum yanılı yamıravatıdı. Aldını iliş tizgilleşte, yeli hem tırışık doğru kilidu. Men tövendikidek bir kanç teklifini otturup koymakçı men. Birinci, yukumnun aldını iliş tizgilleşini bütün küş bilen yakış işleş. Bu, növetki en ciddi vazife. Biz, halıqni asas kiliş, hayatlıqni hemmedin ela bilişti çıntırıp, davalaş küçü ve muhim maddi eşyalarını ilmi taksimlep, müdafiye körüş, ayırıp küzdiş, təşürüş, kutkuzuş davalaş, ızlap təşürüş qatarlıq mühim sahələrde küşlük tədbir qolunib, yukumnun bütün dünyada yamarab getişi yüzünün işini tezdin tosışımız. Yukumnun çıqıra halkıp tarqılışını barlıq küçümüz bilən tosışımız gerek. Uçurni ortaqlı işini küçeytip, paydılıq təcrübə və usullarını almaşdırıp, təşürüş usulü, kelinkili kutkuzuş davalaş, vaksina doğru tətqiq qılıb yasaş cəhətdə xalqara həmkarlıqını qanat yaydırışımız, həm də hər qaysi dövlət alimlərinin virusunun mənbəsi və tarqılış yolları üstüdəki dünyavi ilmi tətqiqatını qanat yaydırışını davamlı qolışımız gərək.

insanperverlik ciddi ambiri ve tügünü kurup, yukumgu takabül turuş maddi eşyaların teminat zencirige terişip, hakiki kapalet kılıdu hem de transport ve tamıcına resmiyeti beciriş yeşil yolu berpa kılıdu. Congo Afrika'daki 30 doktorhanı bilen Congo Afrika nişanlık hemkarlış mekanizmi orantıp, Afrika keselliknin aldını iliş, tizgilleş merkezi baş iştabını tezden kurup, Afrika'nın keselliknin aldını iliş, tizgilleş iktidarını östürüşüge küş koşudu. Congo yeni tasman öpki yalugu yokumi vaksinisini tatkik kılıp yasıgan, hem de işildişki başlıgandın kiyin, onu dünyavi amivi mahsulat kılıp, terakki kılavatkan devletlerinin vaksinigi erişelişi ve işildişki kurbi yetiş üçün Congo tökpüsünü koşudu. Congo 20 devlet goroyiga aza devletler bilen birlikte, en namrat devletlerinin karız kaytırışını vaktinçe keçiktürüş teşebbüsünü emelileştirdi. Hem de halkıra cemiyet bilen birlikte, yukum pevkulade iğir, bizim pevkulade zor bolgan devletlerge medet biri salmıkını aşurup, ulanın növetki kıyınçılıkını yenişige yardan berişini kalaydı. Men şunu müracaat kılmen ki, emmeylen kol tutuşup, her kaysi devlet halkının hayati ve sağlamlıkını birlikte kodaydı. İnsaniyetke ortak yerşari makanımızını birlikte kodaydı. İnsaniyet seyye sağlamlık ortak gevdesini birlikte berpa kılaydı. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 1. ayının 27. günü, 12. ayının 22. günü, Olmin Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Hayi Chang'ın hizmetinin bergen dokulatını anlığanı kılgan, bir devlette iki tüzüm buluşunun Olminçe Alaydı'lik ige muvaffakiyetlik emeliyetini üzlüksüz algı sırdırtış gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 9. günü, Şinhe İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlayışında kılgan vatanın toluk birlik kilişi, milletinin uluğ gülünüşüden ibaret şereplik uluğ işini ortak vücut kışkırış gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 18. günü, 73. nöbetlik Dünya Seyye Yığını Sıllık Yığını'nın içiliş mürasımı da kılgan her kaysi devlet halkının hayati ve sağlamlıkını birlikte kodaylı namlık sözünün bir kısmını anlattık.

bir günü ötközdi. Kiyin ay günü yıkılışıp ikinci balasını tokandı bolsa, burun kudumu acizlap cüdep getdi. Gerçi işki ayındaki çoğlanın onunla kanmıgana kanmıgan bolsa mı, o tenini çırmıvagan keserle sebepeden öğrü bulamayı vatattı. Ondaq da bu bir aile kişilerinin keyingi günleri kandaq bola. Bola kızıqsanız, Bekitağınız Dağımlıq Ətki Radio Jorunu programımızda orlaştırılgan Mahinur Abdelin'nin Murabba Təmlik Hayat namlıq povestinin devam edip olsun.

Елімі етіп ашқыдәк. Мән бір өмір қып бұланмығыдәк ішлан дәп бәдің ғу маңа. Базаның құрық үзімге болған ехтияжыны еңімі ашырышының мүмкенчілігі чоң. Қандақ дейсен бұрадар? Біз әла сұпәтлік ешіл кішміш үзім білән құрық үзім базарыны кен айтышке әхмет беріп лақамай, еңі құрық үзімні Yakki halda meyve qatarlı istimal qilishni ko'p xil tur bo'yicha istimal qilishga o'zgarsak, o'chaqda bozorning quruq uzumga bo'lgan ehtiyojini texmi oshira olamiz. Istimal qilish degining nima gap bo'ldi amdi? Bunda xil desam, yeyish degan gap. Ha, men burun istimal bozori degan gapni anglagan. Undaqda İstimal bazırı degen, yeyiş bazırı degen gəpken de? Vay voy, qar qosaqladı gəp qımığına. İstimal degen bu gəp, gərçə yeyiş degen mənni bildirsumu, yeyiş degen sözün özü əməs. Bir tərəp qılış, sındırış, sığdırış, setibiliş degen mənisin va. Hə, ondaqda sən bayı degen quruq üzümni yekke halda meyve qatarlı istimal qilishni ko'p xil tur bo'yicha o'zgartirib istimal qilishga o'zgartirishni biz qila olamdik. Uni qanday qilamiz? Qara, masalan, kishilar xosin dojan qatarliqlarni pechini paraniklarga, yubing degandek yemaklarga qo'shadigan-ku. Texi xosinni qo'riydigan bo'lib ketdi. Ha, nima yeb baqqan? Lekin taza tetib ketmagan. Biroq yeşil quruq üzümni qo'shsa jazman yeyishlik bo'ladi. Biz quruq üzümni polo degandek tamoqqa, pechena, tort degandek qo'shimcha yemaklarga qo'shildigan xom material qilsak bo'ladi. Yana shokoladli üzüm, üzüm qiyami degandek pishiqlab ishlangan quruq üzüm mahsulotlarini ishlab chiqasakmi bo'ladi. Bu işlani kim qiladi? Sen ve sinin baldırın qiladi. Mani men sattı men. Qoya vay, menin nədi undaq pınsın bolsun? Şuna, toxtumay ügünüşün, ballani tərbiyilişin kerek de. Rast deysen, bu üzümcilik sayesinde qıldığan işler rastlı bək köpkenci mu? Әмма біз еш нәрсе қылмай жатырмыз. Үзімдеріміз ядан шыққан пети базарға кіріп жатыды. Қияс, қарасам, сенің білдігінің ақиқатан аз емес екен жұмы. Шунчи жылдан бойын ішкіре өлкелерде ақиқатан бека жүрмепсің. Деді Құдірет мәмнунлық білән. Қияс кеткенден кейін Құдірет ойлаған сірі қаймығып кетті. Бая қияспа чағда қында қылышны хейлі біліп қағанда қылатты. О кетебеде тойықсызлы елдің езіп қаған кішідек мимықларыны біләмейлі қалды. Ойлыған сірі беші қетіп, ойыны бір башқы іліп чықанмады. Кәшті о, яны аялығы мәсәс салды. Хұтын, қиясының немедеп кәгәлігіні білемсен? Яқ, Бәлкім, үзімінің маңы бәрі деп кәгенді. О, бізнің яқшы үзім ішіліп шықырдығынымызны біледі. Яқшы үзімні оптан пұл қылды да. Шуңа, о, бізнің яқшы үзімімізге көз түшіп кәген кеп. Аңлысам, о, Гуанчжоуда үзім содыс қылып етіпті ғой. Бұл дегенің ғой тоғыра, лекен толық дегелі болмайды. Неме? Оның Яны башқы ғарызы ба мекен? Эхтият қылайлы жұмы? О деген Гуанчжоу базарларды пішіп кеткен қақваш адам. Рас, дегенің дұрыс. О растылы бәк пішіп кетіпті. О неме дейді? Учу бош адам әмәскен. Ишланы сән білән мәндәк ойламайды екен. Зады неме дейді? Зауыт құрыңла дейді. Неме? Қылыватқан ішімізді ташлап,
Zavut kuram dikemiz. Bu dihkancılık meydanını asan berpa kıldık mı biz? Elbette bunu taşlıb etmeyimiz. Akıdın kudret, hıyasın diyenlerin toluğu bilen Aysim hangi dəppədi. Rəs, onun digini mu toğır dəqqılıdı, dedi Aysim xan dənsəb köyən dinkin. Özümün bahası özsə, həm eyləngə paydası tegidu. Şoğunisi, mən əmdi işlerimiz biraz ızığı çüşüb qaldı, aram alaylı mekiyin dəptikəm mən. Bu işini başlasaq, yəni aram iliş yox bulduğam buldu da. Adam işi mühim iş. Onu qana qılamız. Nədən tapamız? İşəncilik həm ixtidarlıq adam nədə durubdu? Tapmaq təscümü? Qamət bilən qahir qandaq bola? Ula, kiçiklikib qalam ikin? Mən müşündaq oylıqan. Xiyaz, Sələnin bu işki oğlunla obdan yaramlıq çoğun bopdu, deydu. Ondaq deyiniz bilən, mağı ula xuddi kiçik baldəkli bilinib durudu. Qamət çoğun op qaldı. O hazırca deyxancılıq meydanın işlərgi yetişib getələydü. Qahirni, zavutlu işlərgi məsul qısaq, o dölətliğimi pişiq, köp oquğan. Qamət dehqancılıq meydanının işlərinin hüdüsdən çıxıb getələmi? Toy qılıb öy ocaqlıq boldi, kiçimi əməz. Onun üstügə o kiçik idilə işqı pişiq dursa. Əmsə qahircu, o ali məktəbdə oquqan bolsumu əməli təcrübəsi kəmçildə? O gərçi tək toy qımıqan bolsumu, əmma toy qılış işini işib getdi. Meningcə onu kiçik emas. Nemil degan bilan ağızdan sütning ta'mi ketmagan. To'y qilib bir uyni beshig'i kaymagan sayoq balada u. Uni gapga kirgizsang, to'yni qilib olsak bo'ladi. To'y qilish bilanla balni cho'ng bo'ldi deb ketkili bo'lmaydi-da. Senmu, menmu ko'z quloq bo'lib tursak bo'lmadimi? Bilmeyen cayını öyenmemdi. Hilmu bir cari bala, o iş bu iş deyip aldıraptı ötüp getip atıdı. Hacep mi öygü küy mü babalı bol dediyse o. Her kancı aldıraş bolsu mu, muhabık cayının layık çıksa, toyunu kımay bulmaydı de. Manı emdi zavutunun gibi çıksa, yeni aldıraş olup getirdiğim bol dediğinin balam. Qaçanlıq qurumuz o zavut ne? Nədim ondaq asan iş bolsun. Zavut quruş deyən öy selişqi oxşumaydı. Mən tek oyunu vatı mən. Qayyadın iş başlaşını mı bilmedim? Ya, hazırca turup dursaq bolam ekin? Qiyas, zavut qurunla dəb mağı otu yıqı vetibli kətdi. O zavutun üskülünü setib aldıqan çağda meni izdanlığa dəydi. Zavutun ornını bekitiş, yer məsilisini həl qılış, hökumətin becirdiğən bir münci rəsmiyyətlə, yenə yardan məbləğini iltimas qılış, andın qarız iliş, zavutun öylərini siliş gerek. Öyünü qandaq salımız, bu mu bir məsilə? Yenə nurğun texnikilik məsilə bə. Minin texnikidən biraz xəbrim bulmuşsa, Texnik təklif qılış doğru gəlsə, qayyadın kimni təklif qılmız? Vay voy, iş qılıb, qılıdığan iş bək köp. Oylısamlı bir işim qetib getib atıdı. Menincə, azadəm agırnumdın sonra paq aylim ekin, onun bildiğalları köp. Elim o, dehqancılıq meydanının qandaqlı işi bolsa, muşçakça azadəm agırnumğılı taynıb gelib atımız. Әмді бұ ішті мұ оныңғы таянса қандақ бола. Болмайдыған немісі ба? Ұрық тұққандек боп қалдық. Бұ дейқанчылық мейданда оның чық төкпісі ба? Әмді о айылды келәбілен сенің менің дайдыған еріміз қамбады. Беріп мәсәтліш бақмамдық.
Onun üstüge Gıyas Bay yine hükümetke bir munç teklif berdiğin işin dep durun. Bu teklifni hamını azadem agronomga deydiğin gep. O degen nahilik siyasi kengeş azası. Onun er bolsa hazır muavin hakim. Bolsa muşhıl zavudunu kurganla bolsa berip körüp kileyli. Öz közümüz bilen kösek kalımız hili içilip kalıdı. Dedi Aysımhan ahır diyen erige meslet berip. Bu katlı gep boldı. Şunda kılaylı. Bu Musa kallam şu tapta kup korukladı. Dedi Kudret tebessüm bilen.

itlimi. Mening taza kallam işlemi geçke, bire işki yoluqsamını özlerine avar kılımın. Hiç kısı yok. Şunca yılladın bu yan obdan hemkarlaşıp, bir aile kişilerdek bop kaldık. Aynı çağda özlemini kollap bəmigen bolsa, mən mü bugün gündə bunda közgü körüngen mutaxas bolalışım mümkün emesdi. Ondaq desle, meni yanı xijil qıp koydula sığınım. Şu tapta menin yanı özləgi hacitim çüşüp gelişim. Nemişti? Bayi kəp arlıqı da az adamın çoğun kızı Gülnisa işten kilip, kodretke qaydı bu içi illik təbəssüm bilen salam kıgan denkin, aşxanığı kırıp tamakı tutungan idi. Gülnisa hazır Ali Mektəbini bütürüp, Nahilik Mədəniyyət İdarisi xizmətki çüşüp ketken idi. Anca uzaq ötmeyi Gülnisa təyyab olan tamakını kötürüp kilip şirəge koydu. Kudret ata, mən etken tamakını tetip baksla, özləgi tetam dikin, dəb sordu Gülnisa. Azadem ailesi dikiləbilən Kudret ailesi dikilə yakın tukalladek bub getkeşke, ula ballarını şundaq ögetken idi. Azadem bilen Ekrem'nin balları Kudret bilen Aysimhan'ni, Kudret ata, Aysimhan apa dep. Kudret bilen Aysimhan'nın balları Azadem bilen Ekrem'ni, Azadem apa, Ekrem ata dep adetlendi. Kudret, Gülnisa'nın tamakını maktab durup yegeş, Azadem'ge gıyasının gepini aynen dep verdi. Ahırda özünün gepini mi koşup koydu. Emeliyette Gıyas'ın degeni biz üzümcilerin ortak gibi. Ama biz onu kandak deyişini bilmeyimiz. Mən dehi tehlik gülümü tez kengiyip, üzüm huzulumu köpüyüp, bazanın üzüm gibi olan ihtiyacdan eşip ketkeşke, üzümünün bahası çüşüp ketdi deyen gəpke işinip kağıl tas kaptı mən, dedi Kudret.

maqsadi yetkili bo'lmaydi. Natijada hukumat dehqonlarning kirimini oshirishda uzumning bahosini o'stirishdek muhim nuqtaga bekrak ahamiyat berishga boshlandi. Uzumning bahosini qandoq o'stirish kerak? Albatta, sifatga tayanish kerak. Sifatni o'stirishda o'zlarga o'xshash ko'lamlashgan uzumzorligi va boshlamchi uzumchilarga tayindigan gap. Shu topda partiya hukumat o'zlarga o'xshash boshlamchi uzumchilarni qo'llab, sifatlik yeşil yemeklik ölçümü getken üzüm işlep çıkırışını ilgiri sürüş. Aldın Katar'daki üzüm pişiklap işleş karhallarını kurup, üzüm pişiklap işleş derecesini yukarı götürüp, bazalani zor bir türküm yukarı süpetlik üzüm bilen təminleş bilen bile, süpetsiz, sahta, naçar üzümlerinin bazağı kırışını çekleş tedbirlerini yol koyuş üstüde ısını vatıdı. Özlemeğe katlı geplerini kıpbedli cümü. Şu tapta köğünümdeki tügülle bir-birlep yeşil vatıdı. Özlerini izlep del vaxtı di kepti mene. Kaygeler yakşı buldu, dedi azadem. Andın bayıqı gebini dağımlaştırdı. Her yili üzüm pişkan mezgilde, turpanda ötküzlü vatkan üzüm bayramımı hükümet üzüm bazarını içiş üçün yol koygan zor tedbirlerinin biri. Ondaqta üzüm bayramı ötküzlü vatkalı şunçı yıl bop kaldı. Üzümlerimizin bahası cıqıraq ösey demeydi o ufkam. Mən özlerge könlüm dikin dəviri. Şəxsən mən üzüm bayramının paydasını teximi köbirek kösek digen ümitdi mən. Elgiri özümünün közlügündek paydası bulğunu hiss kılamıgandım. Ya ki bu özümüzün digen yerden çıkamay vatkanımız mı? Bu işte öşkeyi çigit berip kuyruğun slaptu digendek iş kısaq bulmaydı o kudret aga. Özüm seylisi gıyasso diger özlerge digen çoğun kilimatka təsir köstüdü. Bu digen hükümetinin memleket halkıga şundakla dünya halkıga turpan özümünü tonutuş, ulanın özümge bolgan tonuşunu aydınlaştırış üçün kullangan çoğun tedbirlerinin biri. Çoğun kilimatka təsir köstüş undak asan emez. Çoğun kilimatka təsir köstüş digen Cungu xalqının, dünya xalqının istimal karışığı təsir köz düştün deyerek berdi. Oyla baxsla, bu asan mı? Önüm tədirci körlüdü. Ras, xiyas mı şundaq deyən? Boldula, mən ondaq yerakını oyla bulamaymən. Ondaq da, heylik özümünün süptini hökumət oturuğu çıxıb, bir tutaş başkuruş toğırsatki təklif beriş işini... Özlerden bu təklifini manı mən yukurğu yollayım mən. Bu haqda ilgirimu təkliflə yollangan. Hökumətinin münasifətlik orqalları hazır bu toğırsıda ızdını vatıdı. Mən başqısını ancı bilib getməydikəm mən. Asaslıq zaud kurduğun işini özlərgi məsət qılıb, fikirlərini əpbaqaydıgən. Minincə bu bolduğun plankən. Burunla şundaq kılıçları kerekdi. Özle pişiklap işleyen üzümünü gıyasso diger setivalamdu, setivamamdu bu başka iş. Meningce zavutni cezmen kuruş kerek. Zavut kuruş işi kelsek, man qarğanda ekrem bundaq işlanın ähli. O özlege optan yol köstəleydi. Yardan məbliğ hal kılış, qarız iliş işleri kegende o özlege yardan kılıdı. Yine benim ustazım Kanyu agronomu ba. O gerçi hazır dəm ilişki çıkan bolsa mı, onun bu sahada eli mütəsiri zor. Onun üstüge aynı çağda geli hakim, eli mü vilayetimizde muavin vali. Sana etki məsul, məxsus zavut kurduğun, məbləq kırgızdığun işlerini baş kurdu. Kan ustan bilen li valinin münasiyeti kuyuk. O oturuğu çıksa, nurgun mesele asalı hal boludu. Vaxtı kegende, mən ulanın kollışını kolgu keltir aleymen.
Kan

0: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, neymiş kımmışında kalmış olup kalan sen balam.
1: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımın da ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılılmayı alıp getirip de bakalım. Çıkken kız gep kıp olduğu için ne çıkıyor ki gep kılmayı diken siz tehtir karar.
3: Ben siz, lakin siz azal dönemiş kalsız, kuşal emez de sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Ben çok sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu acı?
3: Ben bir kakasam ama işin üstü hemen. İmtihanda birinci olsam o yeni lan tutulanlayım ben.
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını övüne iş gerek.
0: Ulan demiş ki seni de bazı yakıldı. Özendim nasıl bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bol iş gerek ko.
0: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
5: Balılarımızdan könlü yerim boğan, hoş boğan, açık yegen vakitlerga ehmiyet bereyli.

Kesim mezgilide şirket tizimden öçürülse, küşke igi bulgan kesim kararını icra kılışka buludu. Qorğas nayesiden Li Efendi mındak sual sordu. Mən şirketteki hizmetimden ayrılgandan keyin emgek kesimi çıkırışını iltimas kıldım. Lekin mən kesim kararını algandan keyin şirketinin kesim mezgilide addi tizimden öçürüş resmiyetini bijirgenlikini bildim. Bu kesim kararını yana icra kılgılı bulamdu. Cevap, Cumhur Xalq Cumhuriyetinin şirket kanununun 240. maddesi de mundaq belgilengen. Şirket adli tertip arqılıq şirketini tizimden öçürgen de, payçılar şirket mevcut bulup damlışatkan mezgilde qarız peyda bolmağan ya ki barlıq qarızını tölep bolğan diyen mezbunğa bergen vədisinin əmeliyetke uyğun bolmasıqa qarda tizimden öçürüşdün burunqi qarızda çatma cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Eğer siz emge kesim kararını ilip bolğan, onun üstüge bu kesim kararı küşke igi bolup bolğan bolsa, şirket tizimden öçürülgen taqdırdımı, siz sot mehkemesige mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılsınız boludu. Eğer bu şirketinin payçıları kanunluq hesabat eniklaş tertibini ada kılmay, adıyla tizimden öçürüş ilip bağan bolsa, siz şirketinin payçılarını icra kıldırılğıcı kılıp koşup, şirketinin qarızıge karta çatma tölem cevapkarlıqını üstüge ilişini tələb kılsınız boludu.

Sevimli radio alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda.

bu can aman yok. Ha sevgili dostlar, programımız kaytıp geldik. Endi turmuşta hammadan muhim narsa nima ekan deganda bir odamda minnatdorlik tuyg'usining bor yoki yo'qligi ekan. Biz turmushdagi eng kichik holqalardan boshlab minnatdorlik hissiyotini turg'izishimiz kerak ekan. Boshqalar sizga yordam qilganda yuz turgan rahmatingizni ayting. Undan qisqa uchur yoki elektronlik pochta yo'llamasi orqali minnatdorligingizni bildiring. Bu hayotlikning o'zi minnatdorlik olimidir. Men Dali Carnegie'ning Amerikadagi va davlatimizdagi nurg'unlagan psixologlarning psixologiyaga doir asarlarini o'qidim. Bu asarda bir odamning ruhiy kayfiyatining ko'tarilishi minnatdorlik bilan bo'ladi debdi. Ya'ni siz boshqalarga minnatdorligingizni bildirganda va

ناهایت کب. شوندک بغلختن قلبم از همیشه مینت ترلختن ایلپ ترد. بایام بو سوژیم دی قایتیب کلسم، بیز باشقلارغا مینت ترلک یسیاتیمیزنی بیلدیرگان وقتیمیزدا، بیزنین روی کیفیاتیمیز کوتورلوب، کونلیمیز آزادیلیشیب، بعضی بر تشکن یاکی بعضی بر پاسیب کیفیاتلارنین اثاریدن قوتولا دیگانمیز. Şuna, meyli kayağı bamaylı minnettarlık biz bilen bildi bolsun. Gamxorluğa erişken vaxtımızda bizde minnettarlık bolsun. Hatta men bir kısım peşkadem kişilerininki minnettarlık hatırsı tutulğanlıqını mı baykıdım. Bula minnettarlık hatırsı da özünün etrafı dikile, dostları, hizmettaşları, uruq tuqqallarının qığan yaxşılıkları haqqı da minnettarlık hediyası diken. Hatta psixologlar adamın ruhi keyfiyatını kötürüş, sağlam yaşaş doğrusunu toxtulup gelip, künde minnettar buluş kütügeş, beş kişini hatırlayıp koyun, muşu bu için mansınız, ruhi keyfiyatınız bağın sırı içilip, bəxtinin tuyğusu da əlleylenisiz deydiken. Eğer kişilerde tolup başkan minnettarlık bolsa, bana muşu minnettarlık mənaları çaxınap turmuşumuz teximi güzelleşidu. Cemiyetimiz teximi güzelleşidu. Şuna minnettarlık bizden adetimiz gaylansın. Minnettarlık hissiyatıdır turup köylerimizge devamlıq mərhəmət qılaylı.

Hürmetlik radyo anıqçılar programımız davamlaşıvatıdı. Əmdiki dəmlərimizdə qalbimizdiki bəxt duyğusu haqqında ortaqlaşmaqçımız. Hər gün səhərdə ornumuzdan turub, səhi quyaş nurğu çümülgənlikimizdən özümüzdə tolımı bəxtlik his qilishimiz kerak. Çünki hər günün özü bir bəxtdir. Hər bir günümüzni xatırjam ötküzəyli. Şu bir minutimizdən qımmət, bir günümüzdən əhmiyyət, bir yeşimizdən özgücü osul elib yaşayli. Çünki qısqığını hayat biz qaldırgan iz bilən. Tər töküb pürəklətgən gül çimənlik beğimiz bilən. Əni şu beğimizdən əlgi sunulgan şirin şərbət meyvilə bilən öz mövcudluğunu cülalandırdı. Gendi'nin "Mən həqiqətni qandaq düşəndim" deyən kitabıda oylığanlarının, sözlügənlərinin, qığanlarının bir dəkliki bəxtdir, deydi. Demək, oylığınımızını, qığınımızını, sözlügünümüzünü həqiqi əməlgə aşıralısaq, bunun özün bir bəxtdir. İzdinişinin özümü bir bəxtdir. Есіңізді болсын ке, бүгінгі күніңізді әтіп алығыныңыз, әтіңіз үшін пұқты аса сағыныңыз. Давамлық тұрышыш, тоқтаусыз ұзыныш, айатымызды әң бүйік күммет үксәклікі еткізді. Шындақ кен, айатымыздың қайтыланмайдығалықы өз әмілі әркетіміз арқылық кипадысыны тапсын. Шындылы біз әр бір күніміздің бәқт тұйғысыды ершелейміз. Қош, нөвәттікі күйіміз өзіні бәқтілік ескіліватқан барч аңлық жылдырымыз үшін.

Radyonuş dostlar, programımızın da başlıyoruz. Kişilik turmuşunun güzellikini his kılış yeri da biz dostluğun ait kıymetli kikallikini his kıp yedirikemiz. Sırdaş dost öz növeti de bizden yakşı yetekçimiz hesaplıydı. O bizni ügünüş, hizmet, turmuş, ictimai münasivet, kıtsadi ünüm işlerde dağdam yolga yorup nişanı başlayalaydı. O bizni pürset eriştirdi. Muvaffaqiyatga yetişimizga medet berdi. Onundan başka yine, ko'nglimiz perişan bo'lganda, ruhiy yo'lak hem ünümlük teselli bulalaydı. Biz dostumuzni azizlesek izzet tapımız. Sadaqatimizdan tevrenmesek hürmet tapımız. Çin dostluk ruhiy ozuq. Çin dostluk bizge hayatlıqning ne kadar güzel ekanligini his qildirdi. Biz azizlaydigan bizni azizlaydigan kişilerin haqiqiy dost, yakın dostlarının köp buluşu, turmuşku boğan muhabbetimizni, kelgüsüge boğan işençimizni, özümüzge boğan düşünüş, itiraf kılış tuyguğumuzni tekimi yükseldirdi. Endi dostlarımızdan hemisi ondak akılladın bop gitelişi, hemisinin fikri bir yerden çıkışı, kızıkışları, göz kıraşları okşaş buluşuna atay. Ama biz ulanın türlük, ya ki ançki nuhsallarga, kemçiliklerge, pat-pat sadır kıp koyduğun sevelliklerge esil olmay, münasivetteki normallık, ızçılıkını saklap gelişimiz gerek. Elbette körüşkende ulanın psikikisi bu içe kızıkıdığun münazır temisi, köngül bölüdüğun pahiyetleri, ula berilip kılıvatkan işla, ümit kılıdığun taraplarını bilip, şu bu iş pikirleşkinimizde münasivetimizde tekimi güzel haleti dağım iteleyimiz. Şu isimizde bolsun, çin dostluk için epuçallık ne aydı mıyım? Epuçallık ne mi bilen buludu? Könlü köksünüz ken bolsun. Minnettarlık duygusunu yüzünüzde hemra kılın. Şundala çin hakiki dostluk sizden yanınızda. Genemize yakınlık güldürümüz, davamlık dostlarımız için yanraydı.

0: Hürmetli radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 24. günü çarşamba. Şimdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping'in partiya kuruluşu dair makallarının tallanmanın 1. 2. tomi neşir kılınıp tarqıtıldı. İmtihanğa atlanış ruhi davamlaştırılıp, Koni inqilabi tayanç bazı rayonlarını güllendirişinin devir cevabı yazıp çıkıldı. Li Changgyun zonlisi, Kazakistan zonlisi, Koreya zonlisi, Mongolia zonlisi, Qaratağ zonlisi bilen ayrım-ayrım körüşdi. 14. növetlik memleketli xalq qurultayı daimi komitetinin 23. sallıq yığını Beijing'de ecildi. Yığında Soudu Marksi kanununun tüzdülmüsü Katarlıqlağı qarab çıqıldı, Jaulaji riyasetçilik qıldı. Siyasi Məsləhət Kengişi 14. növətlik Memleketli Komiteti Daimi Komitetinin 17. sallıq yığını ecildi. Wang Honin riyasetçilik qıldı, Din Shuexiang doklat bərdi. Xancın Cənubi Afrika'nın muavin zontonu bilən körüşdi. Hörmətlik radiyanlı qıçıla, tövəndə de qıdınla xəbərlərimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Partiya Tarixi və Hüccət Tədqiqat Yurdu təhrirləyən Xi Jinping'nin partiya kuruluşu dair makalelerden tallanmanın 1. 2. tomi yakında Mərkəzi Hüccət Nəşriyatı tarafından nəşr qılınıb bütün memleket tarqıtıldı. Partiya 18. kurultayından bu yan yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkəzi Komiteti Kandak uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün Marksizmlik Partiya kuruş. Uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün Marksizmlik Partiya'nı kandak kuruşku dair zor devir temisini çördep, bir qatar yeni ideye, yeni tepekkür, yeni strategiyelerini oturgu koyup, Xi Jinping Partiya kuruluşu ideyesini şekillendirdi. Xi Jinping Partiya kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni devir Jungo sosializm ideyasının mühim tərkibi kısmı bulup, Marksizmlik partiya kuruş təlimatını ravajlandırış üçün zor icadi töhpü koştu. Bu partiyanı küçeytiş, devletni kudret tapdırışta zor real əhmiyyətke ve uzak müddetlik yitekçi

0: партия құрылышыға дайыр мақалылардың талламының бірінші ішкінші томыға Yoldaş Xi Jinping'in 2012 yılı 11. aydın, 2026 yılı 2. aygıcı bolğan mezgildeki partiya kuruluşu toğırsıdaki en mühim, en asası eserleri kırgızlıp, vakit tertibi bu iş tızıldı. Dokulat, söz, zahat, makale, yol yoruk, kriz söz katarlık, bir yüz iki parça eser var. Bir kısım eserle tuncuk etim aşkar ilan kılındı. Bunun içinde birinci tomuğa 2012 yılı 11. aydın 2018 yılı 6. aygıcı bolğan mezgildeki eserden 46 partisi kırgızıldı. İkinci tomuğa 2018 yılı 7. aydın 2026 yılı 2. aygıcı bolğan mezgildeki eserden 56 partisi kırgızıldı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş ve ızcıllaştırış bütün partiyanın hazırkı ve bunundan kiyinki bir mezgildeki bir türlük muhim siyasi vazifesi. Xi Jinping'in partiya kuruluşu'a dair makalelerden tallanmanın birinci, ikinci tomunun neşir kılınıp tarkıtılıp partiya azaları kadırla onmanın esli eserini okup, esli tekisini ögünüp, kaidini özdeştürüp, Xi Jinping yeni devir Jungo sosyalizm ideyası. Bulup mu, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüşü ve ızcıllaştırışı üçün nopozluk dersliklerden temillendi. Bu, bütün partiyanın işkini tikleşinin halkılguş ahmiyetini yanımı çoğunkur özleştirişini ilgir sürüp, işkini kogdaşını katti işkaşırıp, İdiyada, siyasiyda, harekatda, baştan axır, yolda Xi Jinping yadroluğidagi partiya merkezi komiteti bilen yüksek bir dehlikni saklap, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasini anlık kolunup, partiya kuruluşunu pilallap ve olgı siljitip, tekim yukarı ölçem, tekim emeli tedbir arkalık, partiyanın umumuzluk katık idar kılıştaki türlü hizmetlerini çin tutup, 100 yıllık çoğun partiyanı başkuruş, idar kılış, güllendiriş, küçeytişinin yeni menzilini üzlüksüz içip, kalp ve küşünü mücessemlep, partiya ve devlet işlerini uzak kıçaya mukim ilgiri sürüşke türtki buluşta muhim ehmiyet giyge.
1: Stansımız haberi. Xi Beipu Partiya Merkezi Komitetinin bütün cungunu azat kılıştaki en ahırkı yezi komandallık ştabi. Bu yerde Partiya Merkezi Komiteti ve Yoldaş Mao'zun 3 çoğun cengi komandallık kılıp, İnkılapta memleket boyunca kalbini kolgu keltürüp, yeni cungunu kuruşka yetekçilik kılgan. Yoldaş Mao'zun işki cazmen muhim ideyesini oturgu koygan. Başucu Xi Jinping mundaqtap görsetti. Bütün partiyedeki yoldaşla işki cazmendeki çoğunkur ideyini özlüksüz ögünüp ve özleştürüp, baştın ahır kemter, ihtiyaçan bolup, japağı çıdap köreş kılıp, hakikatni emeliyatın izdep, bütün vücudu bilen halıq üçün hizmet kılıp, halıqnın partiyemizden alıdığan imtihani, partiyemiz hazır baştın keçiruvatkan ve pat ardı baştın keçirudugan türlük sınaqlarının imtihanını devamlıq yaxşı berip, Partiyamızın süpüti, kızıl hakimiyetimizin xislatını mängü özgermeslik imkaniyetigi ege kılışı kerek. Emdi, Jongo Kompartiyası kurulgallıqının 105 yıllıqını təbrikləş münasiyyeti bilen işlengen, əsli məqsəd və buruşunu əsli çınsaqlap, güllünüş müsapısı da casarat bilen ilgirləyli mavzuluq yürüşlü xəvrimizin, imtihanğı atılınış ruhi dağımlaştırılıp, konu inqilabi tayanç bazı rayollarını güllendirişinin dəvir cevabı yezip çıkıldı deyən kısmı deyiqtanladı boludu. Xi Beipu'daki Jongo Kompartiyası Merkezi Komitetinin konu orunudaki Merkezi Hərbi Komitet Uruş Kılıç Şıxanısı'nı kırgınımızda, 4 iğiz pakar kesek öyde pəqat bir telefon, şık parça xarita, üş yürüş üstel orunduğunun barlıqını görümüz. Bu cay, dünyadaki en küçük komandallık ştabi dap atalgan. 70 neçe yıl ilgiri Partiya Merkezi Komiteti Muşer'de Liaoshan Uruşi, Huayhai Uruşi, Pingjin Uruşi'den ibaret 3 çoğun uruşqa komandallık kılıp, yeni Jongo'nun kuruluşu'a ul salgan. Bugünkü künde zor bir türküm yaş okuguçula, partiyelik kadırla məxsus tətqiqat ögünüşke kilip, Xi Beipu'u berişini bir meydan əsli məqsəd səpiri kıldı. Merkezi Hərbi Komitet Uruş Kılış Şıxanısı'dan naayeti çoğun xatiri sarıyı körgəzmiz alıqı kirgende, kişilə yanıla naayeti köp idi. Dəlmuşu qızıl tuprakta, партия 7-нче нөбәтлек мәркәзи комитеты 2-нче умуми

0: Irgendwie nicht.
1: Irgendwie nicht.
2: Ürgünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ürgünüş yolda ijtihat bilen izdini vatkan, izdini iştahamıda alıqı ilgirli vatkan radyo almıqıcılar. Hoş vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ürgünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapatı Sancar. Biz bugünkü ürgünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü, 12. ayının 22. günü, Omen Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Hayi Chang'ın hizmetinin bergen dokulatını anlığanı kılgan, bir devlette iki tüzüm buluşunun Omen'ce Alaydı'ki ilge muhabbetlik emeliyetini üzlüksüz algı sildirtiş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 9. günü Şinhai İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlaşığında kılgan Vatanın toluq birlik kilişi, milletnin uluq gülünüşüden ibaret şereplik uluq işini ortak vücut kışkırış gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 5. ayının 18. günü 73. nöbetlik Dünya Seyyye Yığını Sıllık Yığınının içiliş mürasımı da kılgan her kaysi devlet halkının hayati ve sağlamlıkını birlikte kodaylı namlı sözünün bir kısmını anlattınız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Aumin Alaydı Memuri rayonunun baş memuri He Yicheng'nin 2020 yılı hizmetinin bergen dokulatını anlığa anlı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yokumun aldını iliş tizgilleş ihtiyacıdın. Bu kitim sizden 2020 yıllık hizmetin bergen dokulatınız ne? Sıllık ulanmış şeklinde anladım. 2020 yıl, siz ve yeni bir nöbetlik alayda memuri rayon hükümeti vazife adakılgan tuncu yıl. Tuyuksuz yüz bergen yeni teslimat öpki yalugu yokumu aldı da, siler tez inkaz kaytırıp, küçük tedbir kolunup, bir kadar kısa vakit içinde yokumunu tezgirledinle. Bugünkü kadar, o da 300 neç gün yeniden inek diagnoz koyulgan yerlik bimar körülmey, onun şehir ağlısı ve ala kadar tereplerinin yüksek alkışığı eriştinle. Yokumunun aldın eliş tezgirleş bilen birge, sile küçük tedbir kolunup, ixtisatını esli keltürüp, onmeni kıyınçılıktan kutuldurup, icabi ünüm hasıl kılıp, Oğumun cemiyetinin inaklıkını ligiri sürdünle. Merkez, siz ve alaydı memuri rayon hükümetinin hizmetini toluk muayeleştirdi. Merkez, Oğumunluk kerindaşlarının bəx saadetige, Oğumunluğun terakiyatıga baştın ahırı könül bölüp geldi. Biz Oğumunluğun yokumunun olduğunu iliş, tizgi

İnsaniyetnin medenilik tarihi öz növeti diyene kisel ve apet karşı küreş kılıç tarihidir. Virusnun dövlet çigrası bolmaydı. Yukumluk kisel irk ayırmaydı. Dehşet bilen yupurulup gelgen yeni tasman öpki yalugu yukumu aldı da halkıra cemiyet korkup kalmadı. Her kaysi dövlet halkı baturanı ilgirlep, öz ara hemden bulup, japa müşakkatı belli bulup, İnsaniyet cemiyetindeki çeksiz mihir muhabbetini namayan kılıp, yokumu karşı küreşinin kudretli küçünü mücessemledi. Jongo, meslisiz capalık tırışçalık körüstüp, gayet zor bedel töleş arkılık, yokum vaziyetini küçep özgertip, halıkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkını kovdudu. Jongo taraf baştın ahır, aşkara, oçuk, mesuliyetçen buluş pozisyası bilen, Dünya Seyyye Teşkilatı ve alakadar devletlerge yukum uçurlarını vaktada malum kılıp, virus gin tertipi katarlı uçurlarını derhal ilan kıldı. Her kaysi terepler bilen aldını iliş tizginleş ve kutkuzuş davalaş tecrübelerini kılca ayanmay ortaklaştı. İhtiyaclık devletlerge kurbunun yetişçe zor medet ve yardım bedi. Hazır yukum yanılı yamıravatıdı. Aldını iliş tizginleşte, yeli hem tırışık doğru kilidu. Men tövendikidek birkaç teklifini otturup koymakçı men. Birinci, yukumnun aldını iliş tizginleşti.

Atıplık, H1, N1, tarqılışçan zukam qatarlıq zor yuqumğa taqabıl duruşdı qolğa keltürgen muhim tecrübesi. Şundaqla, her qaysi dövlət xalqının əmkarlışıp yuqumğa taqabıl duruşidiki toğru yol. Jongo, insaniyet taqdiri ortaq gevdisi bərpa qılış ideyasiga başdan axır əməl qılıp, həm öz dövlətidiki xalqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqı məsul boludu. Hem dünyavi amivi seyye işlerde mesuliyetini toluk ada kılıdı. Dünyavi yokumgu takabül duruş hemkarlıkını algı selzitiş için men monulan cakarlaymen. Jongo yokumnun tesir kuşturgan devletlerinin bulup mu terakki kılvatkan devletlerinin yokumgu takabül duruş kürüşü. Şundakla, iktisadi, icdimai terakkiyatını esli keltürüşünü kollaş için 2 yıl içi de halkırağa 2 milyar Amerika doları yardan berdi. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı bilen hemkarlaşıp, Jongo'da dünyavi insanperverlik ciddi ombri ve tügünü kurup, yokumgu takabül duruş maddi eşyaların teminat zincirine tirişip, hakiki kapalı kılıdı hem de transport ve tamujna resmiyeti beciriş yeşil yolu berpa kılıdı. Jongo Afrika'daki 30 doktorhanı bilen Jongo Afrika nişanlık hemkarlaş mekanizmi orantıp, Afrika keselliknin aldını iliş, tizgilleş merkezi baş iştabını tezden kurup, Afrika'nın keselliknin aldını iliş, tizgilleş iktidarını östürüşüge küş koşudu. Jongo yeni tasiman öpki yalluğu yokumi vaksinisini tatqi kılıp yasıgan, emde işiltişki başlıgandın kiyin, onu dünyavi amivi məksulat kılıp, terakki kılavatkan devletlerinin vaksinigi erişelişi ve işiltişki kurbi yetiş üçün Jongo tökpüsünü koşudu. Jongo 20 devlet goroyiga aza devletler bilen birlikte en namrat devletlerinin qarz qaytarışını vaqtincha kechiktirish teşebbüsünü amaliyleştirdi. Hem de xalqaro cemiyet bilen birlikte yuqum pevkulade iğir, besim pevkulade zor bolgan devletlerge medet beri salmıqını aşırıp, ulanın növetki qiyinçiliğini yenişige yardan berişini qalaydı. Men şunu müracaat kılımen ki, emmeylen kol tutuşup, her kaysi devlet halkının hayati ve sağlamlıkını birlikte koydaydı. İnsaniyetke ortak yer şari makanımızını birlikte koydaydı. İnsaniyet seyye sağlamlık ortak gevdesini birlikte berpa kılaydı. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 27. günü, 12. ayının 22. günü, Olmin Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri He Yicheng'nin hizmetinin bergen dokulatını anlığanı kılgan, bir devlette iki tüzüm buluşunun Olminçe Alaydı'lik ige muvaffakiyetlik emeliyetini üzlüksüz algı sildirtiş gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 9. günü, Şinxay İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan vətəninin toluq birlik kilişi, milletinin uluq gülünüşüdün ibarət şərəplik uluq işini ortaq vücud kışkırış gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 18. günü 73. növətlik Dünya Səyyə yığını Sıllıq yığınının içiliş mürasımı da kılgan her kaysi devlet halkının hayati ve sağlamlıkını birlikte koydaylı namlık sözünün bir kısmını anlattık.

ise işte yarlanış da bir kitişki bulamdu. Kesim mezgelede şirket tizimden öçürülse, küşke iyi bulgan kesim kararını icra kılışkı buludu. Yeniyatçı işe uğurlaşkallarının hukukunu koğdaşta yeşil yol var buldu. Tövendik tanlar programımızdan tepsiliyemez mülürdü bulsun.

Kesim mezgilide şirket tizimden öçürülse, küşke igi bulgan kesim kararını icra kılışka buludu. Qorğas nayesiden Li Efendi mındak sual sordu. Mən şirketteki hizmetimden ayrılgandan kiyin, emge kesimi çıxırışını iltimas kıldım. Lekin mən kesim kararını algandan kiyin, şirketinin kesim mezgilide addi tizimden öçürüş resmiyetini bicirgelikini bildim. Bu kesim kararını yine icra kılgılı bulamdu. Cevap, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin şirket kanununun 240. maddesi de mundaq belgilengen. Şirket adli tertip arqılıq şirketini tizimden öçürgende, payçılar şirket mevcut bulup danışatkan mezgilde qarız peyda bolmağan ya ki barlıq qarızını tölep bolğan diyen mezbunğa bergen vədisinin emeliyetke uyğun bolmasdıqa qarda tizimden öçürüşdün burunqi qarızda çatma cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Eğer siz emge kesim kararını ilip bolğan, onun üstüge bu kesim kararı küşke igi bolup bolğan bolsa, şirket tizimden öçürülgen taqdırdımı, siz sot mehkemesige mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılsınız boludu. Eğer bu şirketinin payçıları kanunluq hesabat inıqlaş tertibini ada kılmay, adıyla tizimden öçürüş ilip bağan bolsa, siz şirketinin payçılarını icra kıldırılğıcı kılıp koşup, şirketinin qarızıge karta çatma tölem cevapkarlıqını üstüge ilişini tələb kılsınız boludu.

0: Kızı, bugün ananızga önce daha normal içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kayıtkan ekin kıpere ya.
2: Atanam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu. Ensere yapkan mısın da sizi de mi geydim?
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz udul kemmeydi.
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynayan vaktinde ben sürekli ep koyayım.
2: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udul gelsin.
1: Ata-anamdan sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata-anamızdı sığınışka vaktimiz udul gelsin.
4: Dada, ana. Biz keldik.
6: Buva, muma.
7: Bazılar ögün iş çapalıq, hizmet ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzet qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
8: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizdi.
1: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
9: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nachasichil kemaydi.
10: Bedenimizde neçe trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
2: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
8: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
12: Mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındu.
11: Bintallan, mini. Sikot üçünlə təsqilindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
12: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
11: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
10: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
8: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
11: Bir güneye gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
2: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amili kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
13: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
14: 携手新时代，奋进新征程。

Sevimlik radio anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

kişilerinki minnettarlık hatırısı tutulduğalıqını mı baykıdı? Bula minnettarlık hatırısı da özünün etrafı dikile, dostları, hizmettaşları, uruk tukallarının kığan yakşılıkları hakkı da minnettarlık hedi yazı diken. Hatta psikologla adamın ruhi keyfiyatını götürüş, sağlam yaşaş doğrusu da toktulup gelip, künde minnettar buluş kütük iş, beş kişini hatırlayıp koyun, muşu bu için bansınız, ruhi keyfiyatınız bağın sırı içilip, bəxtinin tuyğusu da əlleylenisiz deydiken. Eğer kişilerde tolup taşkan minnettarlık bolsa, bana muşu minnettarlık mənaları çaxınap, turmuşumuz tekimi güzelleşiyordu. Cemiyetimiz tekimi güzelleşiyordu. Şuna minnettarlık bizden adetimiz gaylansın. Minnettarlık hissiyatı da turup köylerimizge devamlık merhamet kılaylı.

Növbette Güycü ülkesindeki nahiye tevesi de az bu yiyece adetki amevi hamçot çıkımının külümü tuncak idim 30 trilyon yönden aştı. Mağarıp İctimai Kapalet ve İşki Orunlaştırış, Sähiye Sağlamlık Turalgu Kapalı'dan ibaret 4 türlük çıkım cemi 12 trilyon 400 milyar yönden işip, Xalıklı Merkez Kılıçlı Çıngdurulup, Xalık Turmuş'un 15. 5 yıllık Bəxt Kartinesi astı astı namayen boldu.

çekinip çıkıştın direk derdi. Yani bir taraftan nöl asasda gitar cemiyetine kiriş için aldı bilen bir yeni gitar setiliş gerek idi. Bu Luloya'nın tunji psikikilik zidiyet noktası bulup kaldı. Onun kalsa onun karışça müzik türdeki icdimai teşkilatlarda yine yuşurun bosuğu mevcut. Gerçi nöl asas bilen katnaşkılı buludu dep teşvik kılıngan bulsu mu, lekin asas bulmasa müzik keçilikige tayarlık kılış. Kündülük repisiye katalık yadroluk halkıları katnışış teski toktaydıken. Fakat çet karab turguçi bulalaydıken. Cungo Yaşlar Mektep Taratkollarının teşhirişidin məlum buluşça, ziyaretini kobul kılgan 71.122% taşı okuqçisi, icdimai teşkilatlar icazet şerti teskilişi kerek dep karab, tallaş arkalık, paliyet süpti ve azalarının aktiflikiga kapalet kılışını ümit kılgan. Ziyaretini kabul kılgan 28.78% taşı okuqçisi, nöl asasını kollab, icdimai teşkilatlarının içi ütülüşü ve sığdırış canlıqını teximi təkidligen. Beyan seyirgelik cemiyetide her ili yeni azalarının əmisi digüdək nöl asas bulup, icdimai teşkilat əbdidi bir qitim, oqtuş dərsi və sınıf arqılıq yeni əzalarga seyirgərlik oynaşını qolmu qol öyüdüdü. Qaralsız kiçik tipdiki oyun və hər mövsümdiki çoğun tipdiki seyirgərlik məxsus oyunu əzalarını yetərlik səkni bilən təminləydü. Hazır hər il qoyulduğan çoğun tipdiki oyunlarının tamaşibilləri 200-dən 500 kişi gecə, bəzdə 600-dən 700 kişi gecə idi. Lü Cənxon məndaq dedi. Türlük oqtuş

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən.

Kesim mezgilde şirket tizimden öçürülse, küşke ige bulgan kesim kararını icra kılışka buludu. Qorğas nayesinden Li Efendi mındak sual sordu. Mən şirketki hizmetimden ayrılgandın kiyin, emge kesimi çıkırışını iltimas kıldım. Lekin mən kesim kararını algandın kiyin, şirketinin kesim mezgilde addi tizimden öçürüş resmiyetini bicirgelikini bildim. Bu kesim kararını yenə icra kılgılı bulamdu. Cevap, Cumhur Xalq Cumhuriyetinin şirket kanununun 240. maddesi da mundaq belgilengen. Şirket adli tertib arqılıq şirketini tizimden öçürgende, payçılar şirket mevcut bulup damlışatgan mezgilde qarız peyda bolmağan ya ki barlıq qarızını tölep bolğan diyen mezbunğa bergen vədisinin əmeliyetke uyğun bolmasıqa qarda tizimden öçürüşdün burunqi qarızda çatma cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Eğer siz emge kesim kararını ilip bolğan, onun üstüge bu kesim kararı küşke igi bolup bolğan bolsa, şirket tizimden öçürülgen taqdırdımı, siz sot mehkemesige mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılsınız boludu. Eğer bu şirketinin payçıları kanunluq hesabat inihlaş tertibini ada kılmay, adıyla tizimden öçürüş ilip bağan bolsa, siz şirketinin payçılarını icra kıldırılgıcı kılıp koşup, şirketinin karzıge karta çatma tölem cevapkarlıqını üstüge ilişini tələb kılsınız boludu.

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıtkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu. Esir yapkan mısın da sizi demi geydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde durumuz. Ama Künlep vaktimiz odulken miydi?
2: Ata anımız bilen ten hoşal buluşka vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaxtında ben sürekli app koyayım.
2: Öydükle bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
1: Ata anamdan sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anımızda seyganışka vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana, biz geldik.
6: Buva, muma.
7: Bazılar ögünüş çapalıq, hizmet ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzet qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
8: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
1: Oltırğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm'dan 5 mm qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kengiyidi.
10: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
2: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
8: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Bicirildi, rene, kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot işçilerle test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötüdü.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümle şundaq assamla qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetli radyo okucular, bugün 2026 yılı 6 ayının 24. günü çarşamba. Şimdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo okucular, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping'in partiya kuruluşuğa dair makallarının tallanmanın 1-2 tomi neşir kılınıp tarqıtıldı. İmtihanğa atlanış ruhi davamlaştırılıp, Koni inqilabi tayanç bazı rayonlarını güllendirişinin devir cevabı yazıp çıkıldı. Li Changgyunya zonlisi, Kazakistan zonlisi, Koreya zonlisi, Mongolia zonlisi, Qaratağ zonlisi bilen ayrım-ayrım körüşdi. 14. növətlik memleketli xalq qurultayı daimi komitetinin 23. sallıq yığını Beijing'de içildi. Yığında Soğudu Marksi kanununun tüzdülmüsü qatarlıqlağı qarab çıqıldı, cavlacı riyasetçilik qıldı. Siyasi məsləhət kengişi 14. növətlik memleketli komiteti daimi komitetinin 17. sallıq yığını içildi. Wang Honing riyasetçilik qıldı, Din Shuexiang doklat bərdi. Xancın Cənubi Afrika'nın muavin zontonu bilən körüşdi. Hörmətli radyanlıq uçula, tövəndə deyə qıdınla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Partiya Tarixi və Hüccət Tədqiqat Yurti təhrirləgən Xi Jinping'nin partiya kuruluşuğa dair makalelerden tallanmanın 1-2 tomi yakında Merkezi Hüccet Neşriyatı tarafından neşir kılınıp bütün memleket tarqıtıldı. Partiya 18. kurultayından bu yan yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya Merkezi Komiteti kandak uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün Marksizmlik partiya kuruş. Uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün Marksizmlik partiyanı kandak kuruşku dair zor devir temisini çördep, bir qatar yeni ideye, yeni tepekkür, yeni strategiyelerini oturgu koyup, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini şekillendirdi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni devir cungut sosyalizm ideyesinin mühim terkibi kısmı bulup, Marksizmlik partiya kuruş talimatını ravajlandırış üçün zor icadi töhpü koştu. Bu partiyanı küçeytiş, devletni kudret tapdırışta zor real ähmiyetge ve uzak müddetlik yitekçi ähmiyetgege. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi Marksizmlik ilmi nazariyeni menbe kılgan bulup, Junhua Münevver en-enevi medeniyeti de yıldız tartkan. Yeni devirdeki partiyanı umumüzdük katlık idare kılış uluğ emeliyeti de barlıq gelgen. O puhtı emeliyet asası ve çoğunkoru nazariye menbəsigi iyge. Yeni devirde partiya kuruluşunu küçeytiştiki tüp kollanma.

0: Şijinping partiya kuruluşu idiyesi tarih, riyallık, kelgüsünü tutaştırdığan uçuk idiye sistemisi bulup, yeni devirdeki partiya kuruluşu emeliyetinin terakkiyatı ergişip, üzlüksüz beyido ve ravajlanıdı. Xi Jinping'nin partiya kuruluşu dair makalelerden tallanmanın birinci ikinci tomuğa yolda Xi Jinping'nin 2012 ile 11 aydın 2026 ile 2 aygıcı bolgan mezgildeki partiya kuruluşu toğrusudaki en muhim, en asasi eserleri kırgüzülüp, vakit tertibi bu iş tızıldı. Dokulat, söz, zahat, makale, yol yoruk, kırız söz katarlık bir 102 parça eser var. Bir kısım eserle tuncuk etim aşkarı ilan kılındı. Bunun içinde birinci tomuğa 2012 yılı 11 aydın 2018 yılı 6 aygıcı bolgan mezgildeki eserden 46 parçası kırgızıldı. İkinci tomuğa 2018 yılı 7 aydın 2026 yılı 2 aygıcı bolgan mezgildeki eserden 56 parçası kırgızıldı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş ve izcillaştırış bütün partiyanın hazırkı ve bunundan kiyinki bir mezgildeki bir türlük muhim siyasi vazifesi. Xi Jinping'nin partiya kuruluşu dair makalelerden tallanmanın birinci, ikinci tomunun neşir kılınıp tarkıtılıp, partiya azaları, kadırla, onmanın esli eserini okup, esli tekisini ögünüp, kaidini özdeştirip, Xi Jinping yeni devir Jungo sosyalizm ideyesi. Bulup mu, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çoğunkur ögünüşü ve ızcıllaştırışı üçün nopozluk dersik bilen temillendi. Bu, bütün partiyanın şikkini tikleşinin hel kılgış ahmiyetini yanımı çoğunkur özleştirişini ilgir sürüp, şikkini kogdaşını katti işkaşırıp, İdiyede, siyasiyede, herkette, baştın ahır, yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti bilen yüksek bir dehlikini saklap, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini anlık kolunup, partiya kuruluşunu pilallap ve olgı sılcıtıp, tekim yukarı ölçem, tekim emeli tedbir arkalık, partiyanın umumüzdük katık idare kılıçtaki türlü hizmetlerini çın tutup, 100 yıllık çoğun partiyanı başkuruş, idare kılıç, güllendiriş, küçe itişinin yeni menzilini üzlüksüz içip, kalp ve küşünü mücessemlep, partiye ve devlet işlerini uzak kıçaya mukim ilgiri sürüşke türtki buluşta muhim ehmiyet giyge.
1: Stansımız haberi. Şibaypu Partiya Merkezi Komitetinin bütün cungunu azat kılıştaki en ahırkı yezi komandallık ştabi. Bu yerde Partiya Merkezi Komiteti ve Yoldaş Mao'zun 3 cengi komandallık kılıp, İnkılapta memleket boyunca galbını kolgu keltürüp, yeni cungunu kuruşka yetekçilik kılgan. Yoldaş Mao'zun işki cazmen muhim ideyesini oturgu koygan. Başucu Xi Jinping mundaqtap görsetti. Bütün partiyedeki yoldaşla işki cazmendeki çoğunkur ideyini özlüksüz ögünüp ve özleştürüp, baştın ahır kemter, ihtiyaçan bolup, japağı çıdap köreş kılıp, hakikatni emeliyatın izdep, bütün vücudu bilen halıq üçün hizmet kılıp, halıqnın partiyemizden alıdığan imtihani, partiyemiz hazır baştın keçiruvatkan ve pat ardı baştın keçirudugan türlük sınaqlarının imtihanını devamlıq yaxşı berip, partiyemizden süpüti, kızıl hakimiyetimizden xislatini mengü özgermeslik imkaniyetigi ege kılışı gerek. Emdi, Jongo Kompartiyası kurulganlıqının 105 yıllıqını təbrikləş münasiyyütü bilen işlengen əsli məqsəd və buruşunu əsli çınsaqlap, güllünüş müsabısı da casarət bilen ilgirləyli mavzuluq yürüşlü xəvrimizinin, imtihanğı atılınış ruhi davamlaşdırılıb, konu inqilabi tayanç bazı rayollarını gülləndirişinin dəvir cavabı yezib çıxıldı deyən qismi deyiqtanladı boludu. Şibaypodiki Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin konu orunudiki Mərkəzi Hərbi Komitet Uruş Qılış Şıxanısıqı kırgınımızdə 4 iğiz pakar kesək öydə pəqət bir telefon, 2 parça xəritə, 3 yürüş üstəl orunduqnun barlıqını görümüz. Bu cay dünyadiki ən kiçik komandallıq ştabi tap atalgan. 70 nəçə yıl ilgiri Partiya Mərkəzi Komiteti Muşyərdə Liaoşin Uruşi, Xuayxay Uruşi, Pingjin uruşudun ibaret 3 uruşqa komandallık kılıp, yeni jungunun kuruluşuğu ul salgan. Bugünkü künde zor bir türküm yaş okuguçla parti

0: Dünyada kölümü ən çox marib sistemisi, ictimai kapalat sistemisi, davalay saxlıq-saxlaş sistemisini bərpa qıldı. İqtisad umumi miqdari yer şarda ikinci orunda muqim turdi. Milyonluğan xalıq əsli məqsəd və buruşunu əsli çın saxlab, sosialistik zamanı yivilaşqan qudretlik dövlətini umumiyyüzlük quruş yeni musabısı da yeni dəvirgi mənsub əla cavabını davamlıq yazmaqda.
1: Stansımız xəbəri. Goyan zonlisi Li Chang 6 ayının 23. günü Dalian'də 2026 yıllık yazlık Davos Münbirge katnış üçün Jungo'ğa kelgen Gevinia zonlisi Uriba. Kazakistan zonlisi Bektinov. Korea zonlisi Kim Min-suk. Mongolia zonlisi Uçural ve Kartag zonlisi Spajes bilen ayrım-ayrım körüşdi. Li Chang munulanı bildirdi. Yakın kıladın buyan Reis Xi Jinping bilen 5 devlet rehberlerinin strategiyelik yetekçiliği de Jungo'nun 5 devlet bilen bolgan münasibeti sijil çoŋqur taraqqi qıldı. Jungo 5 devlet bilen birlikte devamlıq tirişip iki taraflık münasibet ve hemkarlıkning üzlüksiz çoŋqurlışı ve emeli buluşuğa türtki buluşunu halaydı. Li Chang Uriba bilen körüşkende munulanı bildirdi. Jungo iki devlet umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllıkını pürset bilip, Gevniye bilen bolgan en-envi dostlukını evcaldırıp, yezi igiliki, soda, kançılık, halık turmuşu katarlık sağladık hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, pul muamile, kesip bağcı rayonu, elektr katarlık sağladık hemkarlık yoşurun küçünü kezip, iki devlet halkıge, Tehimi yakşınlap yetküzüşünü halaydı. Uriba munulanı bildirdi. Yeviniye Jungo bilen Simandu Katarlık noktuluk türlerini çoğunkur ilgiri sürüp, iktisat soda, ul kuruluş, energiye Katarlık sağladık hemkarlıkını kengaytip, kesip hemkarlık seviyesini östürüşünü ümit kıldı. Li Chang Bektinov bilen körüşkende munulanı bildirdi. Jungo Kazakistan bilen iktisat soda, energiye kan, alakını ravallaştırış, admiyet katarlık sağladık hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Jungo Kazakistan taktır ortak gevdesini birlikte berpa kılışını halaydı. İki taraf yine Jungo Otrasya, Şanghay hemkarlık teşkilatı katarlık ramkıla işçi de Zic maslış gerek. Bektinov munulanı bildirdi. İki devlet başlıkları Kazakistan Jungo münasibetini yeni oldun 30 yılı başlap kırdı. Kazakistan Jungo bilen bir belbağ bir yolunu tən kuruş hemkarlık ramkısı da iktisat soda adimiyet sahası dike hemkarlıkını çoğunkurlaştırışını halaydı. Li Chang Kim Min-suk bilen körüşkende munulanı bildirdi. Jungo Korea bilen siyasi cihette öz ara işiniş asasını müstekemlep, soda, yerim ötküzgüç, adımiyet katarlık sağladık hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, içi bitilgen Asya Tinch Okyan rayonu iktisadını ilgiri sürüp, dünya işlep çıkırış teminat zincirinin bihaterliki ve mukimlikini koldaşını halaydı. Kim Min-suk munulanı bildirdi. Korea Jungo bilen birlikte iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yakşı emeliyleştirip, iktisat soda, yukarı yeni teknika, adımiyet katarlık sağladık hemkarlıkını kengaytip, köptüreptik hemkarlıkını küçeytip, rayon ve halkara tınışlık, mukimlikini ilgiri sürüşünü halaydı. Li Chang Uçral bilen körüşkende munulanı bildirdi. Jungo Mongoliya münasibetini baştan ahır etrap diplomatiyesi de muhim orunga koydu. Mongoliya bilen terakkiyat strategiyesini cipsilaştırışını küçeytip, iktisat soda, kömür kezilme baylıqı, ul kuruluş, halık turmuşu katarlık sağladık hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, köptüreplik hemkarlıkını koyuklaştırıp, yer şaharının cenebinin menfaatini ortak koğdaşını halaydı. Uçural munulanı bildirdi. Монголия бір джунго принципіға қатты әмәл қылуды. Джунго білен ұқтысат сода езі игілікі, ешіл ұқтысат қатарлық сауаладығы әмкарлықны чонқұрлаштырып, ортақ мәнпәетіне яқшы қоғдашыны қалайды. Ли Чан Спа Джес білен көрішкенде мұнуланы білдірді. Бұйыл джунго қартақ дипломатик мұнасвет орнатқалықының 20 иллық. Джунго қартақ білен сода, ұл құрлыш, ешіл энергия қатарлық сауаладығы әдіке әмкарлықны, кішілі алақысыны кеңайтып, ортақ тәрәқиятны бірлікті ілгір сүрішіні қалайды. Қартағының Джунго-Еуропа мұнасуетінің тәрәқиятыны үлгірі сүріште актив рол ойнышыны үміт қылымен. Спа Джес мандақ дейді. Қартаг Джунго білен сода, ұл құрлыш, ешіл ұқтысат қатарлық сауаладығы әдіке әмкарлықны үлгірі сүрішіні қалайды. Еуропа іштіпақығы кіргенден кейін, Еуропа Джунго әмілі әмкарлықы деке көрікі айлынышыны үміт қылыды. Ву Чжинлун юқырқы пайлиетлеге қатнашты.
0: Станцымыз қабыры. 14-нчі нөвәтлік мәмлекетлік халық құрылтыйы даими комитетінің 23-нчі саллық йығынының 1-нчі умуми йығыны 6-нчаның 23-нчі күні түштін бұрын Бейджанды ечілді. Комитет башлығы Чаулачи риясатчылық қылды. Yığında Memleketli Xalq Qurultayı Asasi Qanun, Qanun Komitetinin Muavin Mudir Əzası Lo Yuan Bergen, Tavar Marksi Qanunu'nı tüzdiş kırgüzüş layihesi qarab çıxış nəticəsi

0: pul pahalılığı nişanını özgertmeydi. Voş şu günü munulanı jakarlıdı. Amerika Koşmuş Tatsa Paspul Komiteti 5 müstakil hizmet grupsi tesis kılıdı. Bunun içinde pul pahalılığı ramk hizmet grupsi pul pahalılığının kozgıç amelini tekşürdü. Hem de okşumağın fikirlerini umumüzlük bahalap, mal bağısının mokimliğini tırışıp saklaydı. Voş'nın karışça Amerika Koşmuş Tat Zapas Pul Komiteti mal bağısını mokimlaştırış nişanını emelge aşırgandın kiyin erişken inavet, kent payda elip gelidiken. Bırak Voş, üsüm koş koşmasını aldım mölçerleşinin zörüriydi yokluğunu bildirdi. Şunun bilen bir vakitte o Amerika Koşmuş Tat Zapas Pul Komiteti'nin yukur pul pahalılığı arık görünüşü de nemi üçün derhal üsüm koşmasını meselesinin özünü kaçırdı. Tor vasıtçılık aparatı 4X Groyi Yer Şarı Tadqiqat Kollektifinin mesulü Matt Weiler mundaq dep qardı. Makro igilik noktasından qarqanda ösüm qoşmaslıqni belgileydigan eng açqışlıq amil şu ki, voş növettiki pulpaqallıqı zərbisini vaqtlıq davalğuş, ya ki xətərlik yüzlenişinin davamı dep qaraydı. Amerika Wellington Başkuruş Şirketinin Mäblağ Seliş Direktori Bridge Kurana mundaq dep qardı. Voş, hazır her bir Amerika Koşmuş Tat Zapas Pul Komitetinin reisi çokum kılışkı tigişlik işini kılvatıdı. O bolsumu bazarını pul pahalılığı tehdidigi takabül turuşku kayıl kılış. Hazır üsümlü tövelletiş mümkün bolmas bolup kaldı. Deniz Okyan Bağıtısı Mülük Başkuruş Şirketinin baş mäblağ salgıçısı James Sanau mındak tep kardı. Voş, bazarga, hem Amerika Koşmuş Tat Zapas Pul Komitetinin inavetige xevip yetküzmeslikke, hem Trump hükümetinin gizipini kozgumaslıkı kapalatlık kılış usulu arkalık tenponluğunu kolgu keltürmekçi. O emeliyette pekat işki hocayınga teselli bemekçi, hem İhtiyat bilen iş kılıvatıdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nezer programımız bu iç anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurim. Növetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Handiki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

0: Ögeniş.
1: Ögeniş.
2: Ögenişni bilgen adam en bəxtlik. Ögeniş yolda ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirilavatkan radyo amıqıcılar. Hoş vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögeniş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapatı Sancar. Biz bugünkü ögeniş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 27. günü, 12. ayının 22. günü, Omin Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Xayi Chang'nın hizmetinin bergen dokulatını anlığanı kılgan, bir devlette iki tüzüm buluşunun Omin'ce Alaydı'ki ilge muhabbetlik emeliyetini üzlüksüz algı sildirtiş gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 9. günü, Şinxay İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan vətəninin toluq birlik kilişi, milletinin uluq gülünüşüdün ibarət şərəflik uluq işini ortaq vücud kışkırış gerek namlıq sözünün bir kısmını və başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 18. günü 73. növətlik Dünya Səyyə Yığını Sıllıq Yığınının içiliş mürasımıda kılgan Her kaysi devlet halkının hayati ve sağlamlıkını birlikte kodaylı namlık sözünün bir kısmını anlattınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Alının Alaydı Memuri rayonunun baş memuri He Yicheng'nin 2020 yıllık hizmetinin bergen dokulatını anlıqanlı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yukumunun aldını iliş tizgilleş ihtiyacıdın. Bu kitim sizden 2020 yıllık hizmetin bergen dokulatınız ne? Sıllık ulanmış şeklinde anladım. 2020 yıl, siz ve yeni bir nöbetlik alayda memuri rayon hükümeti vazife adakılgan tuncu yıl. Tuyuksuz yüz bergen yeni teslimat öpki yalugu yukumu aldı da, siler tez inkaz kaytırıp, küçük tedbir kolunup, bir kadar kısa vakit içinde yukumunu tizgilledinla. Bugünkü kadar, o da 300 neç gün yeniden inik diagnoz koyulgan yerlik bimar körülmey, onun şehir ağlısı ve alakadar tereplerinin yüksek olkışığı eriştinla. Yukumunun aldın eliş tizgilleş bilen birge, sile küçük tedbir kolunup, ixtisatını esli keltürüp, onmini kıyınçılıktan kutuldurup, icabi ünüm hasıl kılıp, Oğumun cemiyetinin inaklıkını ligiri sürdünla. Merkez, siz ve alaydı memuri rayon hükümetinin hizmetini toluk muayeleştirdi. Merkez, Oğumunluk kerindaşlarının bəx saadetige, Oğumunluğun terakiyatıga baştın ahırı könül bülüp geldi. Biz Oğumunluğun yokumunun olduğunu iliş, tizgilleş bilen, ixtisadi, icdimai terakiyatının bir tutaş pılallışını Davamlıq bütün küçümüz bilen kollayımız. Oğmının dövlət xövpsizlikini qodaşqı dairi kanun tüzüm və icra qiliş mexanizmini mükemmelləşdürüşünü kollayımız. Oğmının ixtisatının muapıq köpmənbəlik tərəqiyatını teziltişini kollayımız. Oğmının dövlətimizin tərəqiyat umumiyyətigə teximi yaxşı sınışışını kollayımız. Bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun oğmınçə alaydiliki igə Muvaffakiyetlik emniyetini üzlüksüz algı salcettimiz. Radyo anıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 22. günü Beijing'a hizmet eden dokulat berişki kelgen Aumin Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Hai Çin bilen körüşkende kılgan sözünün mühim noktasını anlattımız.

13 ayının 20 günü Olmun Alayda Memuri rayonu Olmun'un vatan koynağı kayıtıp kelgeliğinin 22 yılını tebrikleş faaliyeti ötküzdü. Muş fırsatın paydınıp, kən Olmun'lı kere bəxt dileymen. Bir yıldan bu yan, Olmun mukum buluş ve terakki kılış yakşı vəziyetini saxlap geldi. Yeni taşlaman öpki yalığı yokumunun önümlük aldığını ilip ve tizgillep, udulluq tügütüşünü tırışıp işe açırıp, xadımlarının işki cayla bilen bolgan normal bardı keldisini saxlap geldi. Omen'nin ixtisadi tedirci əsli ikilip, qeyinçiliği ba amma ve

kichik mikro korxonalar yar yo'lakka erishdi. Davlat xavfsizligini qo'g'dashga doir qonun tuzum va ijro qilish mexanizmi uzluksiz mukammallashdi. Omin alayda ma'muriy rayoni 7-nji navbatlik qonun chiqarish kengashining saylimi o'ng'ichlik tamomlanib, Omini vatanparvarlar idora qilish prinsipi yanimi ilgirilgan holda amaliylashdi. Markaz Xingjin Guangdong Omin Chongqur hamkorlik rayoni qurilishi umumiy loyihasini e'lon qilib yo'lga qo'ydi. Omin davlatning taraqqiyot umumiyatiga singishda yangi qadam tashildi. Markaz bosh ma'mur Xoyi Cheng va alohida ma'muriy rayon hukumatining xizmatlarini to'liq muayyanlashtirdi. Yangi tashiman o'pki yallug'i yuqumi butun dunyo miqyosida davomliq yamrab, har qaysi davlatlarning iqtisodiy jamiyatiga og'ir ta'sir yetkazdi. Bu qitimqi yuqum orqali Omin jamiyatidagi har qaysi sohaning Omining iqtisodiy qurilmasi jihati saqlangan masalalarga bo'lgan tonishi texmi oydinlashdi. Omining taraqqiyot yo'li to'g'risidagi o'ylanishi texmi chuqurlashdi. Vatan boshdan oxir Omining uzoq muddatlik avatligi va muqimligini saqlashdagi kuchlik orqa tiriki. Markaz bir davlatda ichki tuzum bo'lish fangjinini davomli turda qat'iy tavranmay izchillashtirib, Omining iqtisodning muvofiq ko'p manbalik taraqqiyotini faol olg'i siljitishini davomli qo'llab, bir davlatda ichki tuzum bo'lishning omincha alohidlikka ega muvofiqiyatlik amaliyotining yangi sahifasini uzluksiz butadi. Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə Başuji Xi Jinpingnin 2021-ci 10-cu ayının 9-cu günü Şinxay İnqilabının 110 yıllıqını xatırlaş yığındə qılğan Vətənin toluq birlik gelişi, millətinin uluq gölünüşüdün ibarət şərəflik uluq işini ortaq vücudu çıxırış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

İnsaniyetnin medenilik tarihi öz növeti diyene kisel ve apet karşı kreş kılıç tarihidir. Virusnun dövlet çigrası bolmaydı. Yukumluk kisel irk ayırmaydı. Dehşet bilen yupurulup gelgen yeni tasman öpki yalugu yukumu aldı da halkıra cemiyet korkup kalmadı. Her kaysi dövlet halkı baturanı ilgirlep, öz ara hemden bulup, japa muşakkatı belli bulup, İnsaniyet cemiyetindeki çeksiz mihir muhabbetini namayan kılıp, yukumu karşı küreşinin kudretli küçünü mücessemledi. Jongo, meslisiz japalık tırışçalık körüstüp, gayet zor bedel töleş arkılık, yukum vaziyetini küçep özgertip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkını kovdudu. Jongo taraf baştın ahır, aşkara, oçuk, mesuliyetçen buluş pozisyası bilen, Dünya Seyyye Teşkilatı ve alakadar devletlerge yukum uçurlarını vaktada malum kılıp, virus gin tertipi katarlı uçurlarını derhal ilan kıldı. Her kaysi terepler bilen aldını iliş tizginleş ve kutkuzuş davalaş tecrübelerini kılça ayanmay ortaklaştı. İhtiyaclık devletlerge kurbunun yetişçe zor medet ve yardım bedi. Hazır yukum yanılı yamıravatıdı. Aldını iliş tizginleşte, yeli hem tırışık doğru kilidu. Men tövendikidek bir kanç teklifini otturup koymakçı men. Birinci, yukumunun aldını iliş tizginleşini bütün küş bilen yakış işleş. Bu, növetdeki en ciddi vazife. Biz, halıqını asas kiliş, hayatlıqını hemmedin ela bilişti çın turup, davalaş küçü ve mühim maddi eşyalarını ilmi taksimlep, müdafiye körüş, ayırıp küzütüş, təşürüş, kutkuzuş davalaş, ızlap təşürüş qatarlıq mühim sahelerde küşlük tedbir kolunup, yukumunun bütün dünyada yamarap getişi yüzünün işini tezdin toz işimiz. Yukumunun çıgıra halkıp tarkılışını barlıq küçümüz bilen toz işimiz gerek. Uçurunu ortaklı işini küçeytip, paydılıq təcrübe ve usullarını almaştırıp, təşürüş usulü, kelinkili kutkuzuş davalaş, vaksina doğru tətqiq edip yasaş cihette, xalqara hemkarlıq

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızı avval qadakli yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programımızga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Qadirlik dostlar, anlayotganınla Merkez Xalq Radio Stansisinin radio jurnal programmasi. Men Riyasatçı dostlarla Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal programımızga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulimning Murabba Tamlik Hayat nomli postida bo'lsin.

Radyonun ustosla programımızın damlaştırıvatımız, biz muvaffaqiyat kazanganda ya ki xoşal işler yüzbergende menecer tələylikken mühendep kalımız. Unudun başka, etrafımızdaki her bir dostlarımızdan tələylik buluşunu, ahmetlik buluşunu ümit kalımız. Ondaq da, eni şu ahmet, eni şu tələy zadı qayadın kilidu. Tələy sağlam tendin kilidu. Sağlamlıktan yüz bir bəxtdir. Beden sağlam boğanda arzularımız üçün tırşalayımız. Tələy yaxşı niyetimizdən kiludur. Aklın kişilerin işleri ancı nacar olup getməkdir. Şuna başqalığa özümüzdən mühimliğini his kıldıraylı. Ulaq ıllıqlıq ata kılaylı. Ulanın kalbi ıllısın. Şundala bizden yollarımız geçiludur. Tələy yaxşı ideyədən kiludur. Bu ideyə qararğa, qarar hərəkətə təsir kiludur. Hərəkət boğanda andın nəticəyə erişkili boludur. Tələy yenə yaxşı xarakterdən kiludur. Yaxşı mücəziniz kişilik münasibətinizdən yaxşılaydır. Yollarınızı ravan kiludur. Şunun bilən işləriniz ilgirə basudur. Tələy yaxşı çıray ifadəsindən kiludur. Kişilər daim işikdən çıxanda havağa qara, İşikten çıkanda üyigisinin çırağı kara deydi. Bu ne mi yenge diye vakti da külüm süreçini unutup kanmağın diye yenge. Tele yene yakşı geplerdin kilidu. Bizde silik söz taşını yarar diye yenge. Başkalarını hürmetli geldik, özümüzde hürmetli geldik. Başkalarını çıraylık sözle arkalık iğiz açkınımız bu ahlakımızın namayendisi. Şunun için güzel sözlerin işletişki adetini, güzel küylerimiz devamlı silah için.

Her radyo oluş dostlar, günlük turmuşumuzda kılgan işimizin önemi intayın mühim. Biz turmuşta iş kılışını bilip, bunun önemine ehmiyet vermesek bulmaydı. Manımışındak önemine ehmiyet vermeydik Allah'ımı etrafımızda hilaba. Eğer biz malum bir işini vücuduk çıkırışka, şünçlik zor tırışçalık görüştüp, ahırda digendek yakşı önümge erişenmeyen bolsak, herkes boş işip gitmey. İşkırıştaki usulümüzden doğru, ya ki hatalıkıga bir dikkat kıp baksak. Bir adam malum yağaç kesiş zavutuğa tuncu işkırık kırgen günü, jigirimi iş kütüp yağaç kesipti. Başlıkı onu bek mahtaptı. Bu işçi kuşallıkı da ikinci günü tekimi köp küsserip kılıp işlepti. Lekin aran 19 tüp yağaç kesipti. Üçüncü günü aran 13 tüp yağaç kesipti. Onun için de açıcı kepti o. Hem başlıkıga boğan ehvallarını düşündürüptü. Başlıkı onun din derek kesidigan paltınız ne neç gündü bir bileysiz dep sorusa işinin aldıraçlığı da paltı bileydigan nedir mi vaktin bolsun depti. Demek, turmuşumuzda en şundak bir işini kısamlı bol diye dep, bu işinin usulüge dikkat kınmaydıgan, ünümüge sel kıraydıgan ademle nahit köp. Biz muşundak vakitte iş kılış usulümüzden toğra, ya ki hatalıkını köperek oylun işimiz, toğır usulunu tepip çıkışımız gerek. Bu, bir vasıtı verip işimizden ünümüge verip takılıdı. Şunun için, vakitini muhabı kurulaştırıp, estağidil oylunup, vaktini yakış kontrol kılalasakla iş önümümüzünü yukur götüreleyimiz. Bihuda avar olmayımız. Hoş ondak bosa yukurki hikayelerini anılgan denken dostlarımız köp oylandı deyip oylayman. Oylangaç nakşanlayın.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
1: Mençe uruş, ikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
3: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
0: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
3: Bu ne mi?
0: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini dünya seyyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de patığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısıp alınınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah verim sen. Senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışmadım.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi gerek.